Baladi, baladi, mara baladi, baladi, baladi, baladi, mara baladi, baladi, baladi, baladi, mara baladi, baladi, baladi, baladi, mara baladi.